bundan sonra sana bütün duygularım, ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursam hasta olduğunu? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatımda. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha.

0: Bırakma beni.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar

İnteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle

Şimdi program başlarken söyledim. Bakın pazar gününe kadar bir kampanyamız var. 99 binini getir, tapunu götür diye bir kampanya yaptık. Toprak alacaksınız, toprak sahibi olacaksınız. Hep şunu söylüyoruz klasik olarak. Geleceğe yatırım kardeşim. Artık bu klasiklikten çıktı. Bu gerçek bir hale geldi ve önemsenebilecek potansiyelde bir olay oldu. Bakın mazot 100 liraya geçti. Hey! Yarın öbür gün doğalgazın kim bilir fiyatı ne olacak? Kış dönemi daha gelmedi. Yakmadık doğalgazlara, kombilere yaklaşmıyoruz. Yani hayat artık çok ama çok zor. Bugün hani o fakir vardı, işte orta halli vardı, zengin vardı. Orta halli gitti abi. Ya zenginsin ya fakir. Herkesten tabii ki zenginlik bekleyemeyiz. Ama vardı kıyıda köşede bir birikiminiz, bir paranız vesaire varsa, bu da 99 bin liraya eşdeğerse mutlaka faydalanın. Bir daha alamazsınız benden söylemesi. Yer baba eski Sinanlı'da. 99 binini getiriyorsun kardeşim, tapunu alıyorsun. Burası iddia ediyoruz ki geldiğiniz zaman asla ama asla eli boş dönmeyeceğiniz bir yer. Bakın iddiamız çok büyük. Buraya gelin görün. Karşıda mahalle var. Hemen ana yolun dibindeyiz. Bin otobüse istediğin yere git kardeşim. Öyle işlek bir caddeye. Hemen karşısında ne var? Benzin istasyonu var. Konum itibariyle ben bu kadarını anlattım. Geri kalan kısmını kendin gel gör. Vallahi de billahi de diyeceksin ki ya burası nasıl bir yer? Yani saklı cennetmiş burası. Burada benim toprağım olsun. Buraya güzel yatırım olsun diyeceksin. Ve baba eskiyle alakalı zaten burası deprem bölgesi olmadığı için, yıkım olmayacağı için, bu bölgede fay hattı olmadığı için güvenli bölge ilan ediliyor. Ve buraya büyük yatırımlar yapılıyor dostlar. Her karışı ticari anlamda çok değerli topraklar. Her karışı. Başka ne var burada? Hızlı tren projesi var, buradan geçiyor. Baba daha ne istiyorsun?

0: metrekare. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok kardeşim. Elden taksit imkanıyla. Şimdi ben telefon numarasını vereceğim. Bakın bugün günlerden cuma. Yarına bu kampanyayı yapmazlar çünkü çok kalabalık. Yapmanız gereken tek şey servise kaç kişi geleceğinizi bildirmek. Tek başınıza gelmeyin. 2-3 kişi, 4 kişi gelin abi. Evdekiler de görsün araziyi. Onlar da görsünler geleceklerini. Çocuğun varsa onun için al. Bak yarın öbür gün bu çocuk zorluk yaşayacak. Benden söylemesi. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakmanız yeterli olacak. 212 alan kodu 925 12 12 bu numaraya hemen çağrı bırak. 0212 925 12 12. Dededen babaya bir şey kalmadı ki baba sana bırakasın. E baba sana bırakmadığı için sen de evladına bırakamıyorsun değil mi? Fakirlik nasıl hani babadan oğula geçiyorsa yarın öbür gün evladın da o fakirlikle maalesef ki evladına hiçbir şey bırakamayacak. Sen bugünün şartlarıyla mükemmel bir imkan bulmuşsun, bunu değerlendir ustam. Yarın öbür gün sen toprak olup gittiğin zaman evladın en azından rahat etsin, sen edemedin. Hemen 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. Ha çocuk yok, eyvallah, olabilir. Kardeşim bugün sabahın erken saatinden gecenin geç saatine kadar çalışıyorsun, doğru mu? Eyvallah. Aldığın belli bir para var, yetiyor mu kardeşim? Yetmiyor. Niye zorluk yaşıyorsun? Çünkü senin yatırımın yok. Bakın toprak yatırımı borsa gibi değil. Bugün bilmiyorum haberleri takip ediyor musunuz? Sosyal medya falan yıkılıyor. Borsa battı gitti, geçmiş olsun. O hani taksitle ev falan filan böyle şeyle ne hale geldiler gördün. Ya toprak alsaydın, sen toprağa yatırım yapsaydın, bir araba hayaliyle girip dünyanın parasını verdiğin, bir ev hayaliyle girip dünyanın parasını verdiğin o yerler maalesef ki doymazlardı ve buna istinaden sen toprağa yatırım yapsaydın sana bir değil 5 tane de ev alırdı, 5 tane de araba alırdı, çoluğuna çocuğuna da bakardı, cebine harçlığını da koyardı kardeşim. Yıllardır bangır bangır bağırıyoruz, artık yırtındık diyoruz, bakın gelin toprak toprak toprak toprak yatırım. Al sana fırsat. 99 binini getir, tapunu götür kardeşim. 0212 925 12 12 hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.

0: tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Abi bir proje bitiyor, bir proje başlıyor. Maşallah, nazar değmesin. Siz hala yerinizi almadınız mı? Siz hala gelip bir tapu sahibi olmadınız mı? İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nde baş başa diyelim. Çorlu, Ergene, İğneler'de. Bakın şimdi çok iyi dinleyin. Göz doldursun istiyoruz maşallah. 100, 200, 300 bırakın bunları. Tam 400 metrekare yer sahibi yapayım mı sizleri? Getir benim 199 bin lira peşinatımı ver. E-Devlet'te tapunu gördükten sonra hayırlı uğurlu olsun. Geri kalan kısmını da 20 ay boyunca ayda 20 bin lira elden taksitle öde. Faiz istemiyoruz, bankaya bulaştırmıyoruz, kur farkı hesaplamıyoruz. 20 ay boyunca ödeyeceğiniz taksit aynı. Maaşınız iki kere zamlanacak. 2 yıl geçecek neredeyse ve siz hala aynı parayı ödeyeceksiniz. Ödediğiniz para da sizi yormayacak. Ama İstanbul'a yakın bir yerden siz de toprak sahibi olacaksınız. Radyo 2000 güvencesiyle bu haftaya özel. Pazar günkü ücretsiz servislerimden yer ayırtabilirsiniz. Paranızın kıymetini bilin. Yastık yorganı altından çıkartın artık. Altın döviz yatırımcısına halde gidin bir bakın. Bir de toprak yatırımcısına bir bakın. Evet, bakın yine söylüyorum. Bu arada telefon numarasını vereyim. Beni dinlerken hemen benim pazar günkü ücretsiz servisimden kimle gelecekseniz yerinizi ayırtın. Şunu yapın. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Biz iki kişi, üç kişi geleceğiz, yerimizi ayırtın. Almaya değil, görmeye, orada karar vermeye gelin. İstanbul'un yanı başı dedik. Bakın hızlı tren projesi, bu projeyi hep söylüyorum, hep söylüyorum. Yolcu alımına başlandı mı? Tren gardan çıktı mı? 30 dakikada Çorlu'dasınız. Artık uzak diye bir yer yok. Ama hızlı tren faaliyete geçti mi? Biletler alınmaya başlandığı anda buralardan bu fiyatları bulamazsınız. Demedi demeyin. Eli kulağında. Bakın bir yerden davul sesi geliyorsa yakındır değil mi? Test sürüşleri de son aşamada. Şimdi sizi tam 400 metrekare yer sahibi yapacağız. 199 bin lira peşin, geri kalanı ayda 20 bin lira elden taksit. Evet, burası, ben iyi bir yatırım yapmak istiyorum. İstanbul'da bir yer niyetlendim, alamadım ama yakın bir yerden olsun diyenler için özel bir fırsat. Demedi demeyin. Ve bu haftaya özel iyi bir yatırım yapmak istiyorum. Paramı misli misli değerlendirmek istiyorum diyenlere. Radyo 2000 güvencesiyle bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Yapmanızı istediğim işlem çok basit. Verdiğim telefon numarasından ulaşacaksınız. Kaç kişi geleceksiniz, yerinizi ayırtacaksınız. Bakın bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Ben size orada görün, kendiniz karar verin diyorum. 925-12-12 Bitmedi. Yerden bahsedeyim biraz. Burası komşularınızın hazır olduğu Ergene İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Hızlı durak, özür diliyorum, hızlı tren istasyonu bu kadar yakın. Ana yol ya, ana yol hemen yanı başımız. Orada insanlar hayatlarına devam ediyor, işlerine gidiyor geliyor. Sanayi bölgesi kazanç kapısı. Fabrikalar kuruluyor, kurulmaya da devam ediyor. Her geçen gün ilerleyen bir sanayi, gelişen bir sanayi. Artan bir nüfus. Tapu dairesine gidip baktığınızda inanılmaz bir kalabalık. Ya insan şunu sorar, bu insanlar ne buluyor ki gidip alıyorlar burada? Meraktan dahi olsa gelir. Ama parasının kıymetini bilen, iyi bir yatırım yapmak isteyenlere yine söylüyorum. Bakın burası Radyo 2000'in özel projelerinden bir tanesi. Hem göz dolduruyor, hem ödemesi kolay, hem de 199 bin lira peşinatla. Şimdi 0-212-925-12-12 Müsait olmayanlar da numarasını bıraksınlar. Arkadaşlarım siz ne zaman uygunsanız o zaman arayacaklar sizi. Vallahi böyle projeleri bir hafta iki hafta diyorum ama bekletmiyorlar bile. Fırsatı bilenler, yatırımın doğru yatırım olduğunu bilenler ve bize güvenilir bir adres arayanlar, Radyo 2000'i duyanlar geliyorlar koşa koşa. Evet, geç kalıp üzülenlerden değil, erken davranıp kazananlardan olun. 0-212-925-12-12 Gelip görmek istiyorum deyin, hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 0-212-925-12-12

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı.

Şarkı hareketli, ben efkarlandım. Şarkı hareketli, ritim çok güzel. Ritmini seviyorum bu şarkının. Öyle tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Ben efkarlanıyorum. Niye biliyor musunuz? Abi ben bu birkaç gündür yapay zeka ve robotlara inanılmaz derecede kafayı takmışım. Ben öyle bir duygusallaştım. Allah kısmet ederse görürüz ama o kadar ömrümüz yeter mi bilinmez. İlerleyen yılları, bayağı ilerleyen yılları düşündüm. Abi konuşmalarımıza, dilimize ne kadar böyle bilinmeyen, kullanılmayan cümleler girecek ya. Böyle hayal ettim bir anda. Mesela ney? Bataryana sağlık. Ya bataryana sağlık. Robotlar ne oldunuz siz? Delirdiniz mi ya? Delirdiniz mi, ne oldunuz siz? Durun bir robotsunuz siz. Allah Allah. Abi bunlar lafta anlamaz. Bunlara sen beni tanıyor musun desen de kar etmez. Buyurun bunlarla ilgili konuşalım. Kafayı yedik, hayırlısı. Günaydın. Günaydın canlarım benim. Biz öyle damdan düşer gibi geldik yine. Radyo 2000 burası. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Saat 10 biz başlıyoruz. Saat 1'e kadar buradayız hafta içi her gün. 3 saat boyunca beraberiz. Bu programda ne oluyor ben de bilmiyorum. Her an her şey olabiliyor. Hiç konuşmaya da biliyoruz. Çok konuşup uzata da biliyoruz. Belli olmuyor. Bir anda bir şey bizim dikkatimizi çekiyor. Ya da akışın içerisinde bir anda olabiliyor. Vesaire vesaire vesaire. Canım günaydın, canım benim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlarınız olsun. Böyle karşılanmak da güzel. Can, sana da günaydın. Çalışıyorsundur muhtemelen. Allah kolaylıklar versin, bereket çarpsın hepinize. Size de günaydın efendim. Nurdan Hanım günaydın. Osman abi günaydın. Ramazan Balaban Bey günaydınlar efendim. Günaydın hepinize, günaydın. Yağmur yağıyor. Abi ben dün bir yağmura yakalan, yeni Bosna'daydım, bir yağmura yakalan, bir de emanet bir elektrikli bisiklet var bende. Allah'ım diyorum ne yapacağım?

ne yapacağım, ne yapacağım? Bir kurtulsaydık şu yağmurdan, bir bitseydi, bir gitseydi. Ben mahalleye geldim, yağmur durdu ya. Ben mahalleye geldim, yağmur durdu. Vay vay. Ramazan Balaban. Yoklama yapıyorum. Ramazan.

ve sahne kapanır. Eyvallah Ceyhun'um. Vallahi Ceyhun'un özel arşivinden bir tane şarkı. Ceyhun ne oldu? Sen ya hiç yatmadın ya sabah erken kalktın bir şey. Ya Musa dur hele ya dur. Sabah sabah ekmek arası isotu doldur. Ondan sonra bilmem. Olmadı. Yok abi bekleyin. Zamanı var daha bire kadar buradayız. Bu kadar erken pes etmeyin hemen durun ya. Eyvallah. Yurt dışından beni dinleyenler. Evet, ülke sınırları dışından beni dinleyenler, böyle sıcak, hala daha böyle kavruk kavruk olan yerler, çok fazla coğrafi bilgim yok. Cahil programcı geldi hanım. Evet, ne kadar ayıp değil mi ya? Bir radyo programcısısın, sen çıkıyorsun oraya. Dünyanın neresinde şu anda sıcaklık var veyahut da güzel güneşli bir hava var diye soruyorsun. İşte böyle yapacak bir şey yok. Eksiğimizde falan kabul ediyorlar bizi de yapacak bir şey yok. Evet var mı böyle güneşli bölgelerden bizleri dinleyenler? Yağmura da ihtiyacımız var amenna. Rüzgarda olacak toprağa, insana, her şeye lazım. Ama inkar etmemek gerekiyor kardeşim. Ben sıcak iklim insanıyım. Gerçekten öyleyim. Hele biraz yağmur gördüğüm zaman. Bir de bende çocukluktan kalan bir psikolojidir galiba. Hani böyle önceden yollar falan yoktu hepimizin çocukluğunda. Böyleydi değil mi benim akranlarım ya da bu dönemde olanlar. Kaldırım nerede şimdi? Arnavut kaldırımlarının şekillerini beğenmiyoruz. Abi biz Mıcır'dan öncesini gördük. Ya yağmur yağdığı zaman o çamur yürürken böyle o rezillik mi diyeyim ne diyeyim artık. O benim bir anda böyle beynime hemen böyle bir esir alıyor. Yağmur yağdığı zaman zannediyorum her yer çamur olacak. Kendi çocukluğuma indim ya. Anlat bakalım. Anlat bakalım Gökhan'cığım. O yüzden dediğim gibi yağmur da lazım. Rüzgar da lazım. Güneş de lazım. Biz kendi adımıza konuşalım. Yurt dışı. Bir gönderin bakalım resim bana. Ceyhun var ya iki dakikada dengemi bozdum. Ama babam sınıfındaki müfettiş gibi oldum ya.

Bu programda her an her şey oluyor. İlk okuduğum anda mı bana böyle komik geldi bilmiyorum ama 35 saniyedir gülüyorum ya. Abi diyor, çocukluğun hangi dönemde geçti? Evet, bana güzel bir mesaj var burada. Abi çocukluğun hangi dönemde geçti diyor. Kanini okuyamayacağım, dur. Abi diyor, çocukluğun hangi dönemde geçti? Kanuni Sultan Süleyman dönemi mi? Öyle bir bahsettin, öyle bir anlattın ki diyor. Adı da yok ya, adını da yazmamış. Biz de böyle abi. Allah'a şükür kapıdan içeriye girip bakan. Ondan sonra kafasına göre. Şimdi geçmiş zamanda böyle esnaflık yaptığım dönemler de oluyor. Ne iş yaptığım önemli değil. Dükkandayım, iş yerindeyim. İşte herkesin girip çıktığı bir yer. Bir tanesi geldi. İçeriye girdi. Dolaştı. Oraya gitti, buraya gitti. Şöyle yaptı. Hiçbir şeye de bakmadı. Sessiz sedasız çekti gitti. Aradan tam 23 sene geçti. O kimdi? Amaç neydi? Bir de esnaflarda böyle bir trip var. Osman, bu niye geldi ki ya? Osman, bu ne istiyor ki ya? Hayırdır oğlum bu?

0: Hadi hayırlısı. Bugün yine her ruh haline girdik. Mendili eline, mendili verdim yerine. Kendime böyle bir açık hava konserinde sahnede beklenilen sanatçı gibi hissettim. Hadi çekilin lan. Ben geldim değil mi? Keyifli oluyor. Konsere gitmediyseniz, havalar güzel olduğunda ya da fırsatını bulduğunuzda diyelim, hangi havaları sevdiğinizi bilmiyorum ama sevebileceğiniz bir kişinin konserine gidin. Ben çok fazla böyle şeylerle alakalı değilim ama buradaki ekip arkadaşlarımla beraber tesadüf eseri, bakın, Şeval Sam'ın konserine denk geldik. Evet, Şeval Sam'ın konserine denk geldik. Ben o kızı öyle bilmiyordum. İnanın çok keyif aldım ya. Çok keyif aldım. Bir de o ortama, atmosfere böyle uyduğunuz zaman bakıyorsunuz, kendi kendinize mırıldanıyorsunuz, eşlik ediyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Yani şekliniz, şemaliniz, kim olduğunuz önemli değil. O ritme bir şekilde bağlanıyorsunuz. Tavsiye ederim, ne yalan söyleyeyim. Şimdi sadece bunu mu tavsiye edeceğiz? Hayır. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bizi tercih eden, tercih haklarını bizden yana kullanan herkese çok çok teşekkür ederim. Radyo 2000 ailem adına. Biz bu yolda birçok projeye imza attık. Ve bu toprak, arsa, artık bu iş bizim işimiz. 33 yıllık bir tecrübeyle çok şükür her projede alnımızın akıyla sizleri mutlu ediyoruz. Şimdi güzel bir proje var. Çok güzel bir proje var. Bunu kaçırmayın. Bu haftaya özel bir proje. Biz bir projeyi bir haftada bitirmedik mi artık kendimizden yana bir sıkıntı duyuyoruz. Çünkü siz alıştırdınız. Doğru tercih her zaman kazandırır diyelim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yatırımda doğru tercih her zaman kazandırır. Bakın şimdi 199 bin lira peşinatla size mükemmel bir yer vereceğim. Gözünüzü de dolduracak, ondan sonra bütçenizi de kazandıracak, gelecek garantisi de, nasıl istiyorsunuz? Bir anne babasınız istiyorsunuz, çocuklarınız ileride zengin olsun, mağdur olmasın, evi olsun, kiracıları olsun. İşte buyurun, ben sizlere tam 400 metrekare Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nin hemen yanı başında, mahallenin başında arazimiz. Komşularınız hazır. Ayşe teyzem belki şimdi evinde kahvaltı hazırlıyor. Ahmet amcam da birazdan camiye gidecek. İşte böyle bir yakınlık. Hemen yanı başınızda ana yol. Minibüsler, otobüsler vızır vızır maşallah. Yani ulaşım derdi yok. Canınız sıkılmaz. Komşularınızın olmaması gibi bir dert de yok. Burası ne zaman gelişecek diye de düşünmeyin. Yani araziye gittiniz mi, çevirdiniz mi etrafını? Hobi bahçesi olarak kullanın, vakit geçirin, komşularınıza şimdiden alışın. Tam 400 metrekare. Burası çok özel bir fırsat. İstanbul'a yakın olsun dediniz. Bakın, hızlı tren projesi artık yolcu alımına başlayacak. Bu gardan çıktığı andan itibaren buraların fiyatları 2 kat, 3 kat, 4 kat artacak demedi demeyin. Şu anda test sürüşlerinde, bu kadar da yakın. Yani bu kadar yakın. Niye satıyorsun sen? Abi ben bu işin toptancısıyım. Sen markete gidip ürünler ucuz olduğu zaman niye bunların hepsini eve götürmüyorsun diyor musun? Hayır, bu benim işim kardeşim. Ben paramı kazanıyor muyum? Sen de kazanmana bak. Tam 400 metrekare, 199 bin lira peşin. Diğer geri kalanını 20 ay 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsun. Faiz yok, artma yok, kur farkı yok. Yani maaşına neredeyse iki kere zam geliyor. Sen bana aynı parayı ödüyorsun ama gelecek garantisi satın alıyorsun. Toprağa yatırım yapan kimse üzülmez, kaybetmez, zarar etmez. Bu kadar net söylüyorum. 0-212-925-1212 telefon numaram bu. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Arkadaşlarım sizi gezdiriyorlar. Çayımızı kahvemizi içiyorsunuz. Görmeye gelin, orada karar verin. Görmeye gelin, orada karar verin. Bizim misafirimiz olur musunuz? Çünkü fırsat gelir beklemez. Birileri gelir hemen alır. Hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz de ondan sonra hangi sınıfa gireriz? İlerleyen zamanlarda. Gökhan diye bir radyocu vardı. Dedeme anlatmış, babama anlatmış. O kulak arkası etmiş. Ne oldu? Keşkeler pişmanlıktır. Keşkeler üzüntüdür. Keşke faturayı zamanında yatırsaydım da elektriğim kesilmeseydi. Keşke zamanında otobüse binseydim de sokakta kalmasaydım. Keşke Gökhan'ı dinleseydim de buraya alsaydım. Bak şimdi. Evet, keşkeleri bir kenara bırakın, bir adım atın. Ya Allah ya Bismillah, ben kararlıyım. Bugün seni de aramızda istiyorum. Paran, yastık, yorgan altında değer kazanmaz, kaybeder. Altın döviz mi? Gel bakalım ne kadar zarar. Şimdi bir soru altını olanlara, satsa mı satmasa mı kararsız. Toprak aldım, beni üzdü, bana zarar etti, ettirdi diyen bir kimseyi ne gördüm ne duydum. Güvence mi istiyorsun? 33 yıllık bir tecrübe. Biz aracı komisyoncu değiliz. Biz bu işin toptancısıyız. Bizden alıyorsun. Müsait değilsen de numaranı bırak. 0-212-925-1212. Burayı alın demiyorum. Bakın benim böyle özel projelerde burayı kaçırmayın diye de bir tavsiyede bulunuyorum sadece. Burayı kaçırmayın. Gel tapunu al, 199 bin lira peşinatını ver. Geri kalanını öde. 20 bin lira, 20 bin lira, 20 bin lira. Hiç artmayacak. Ondan sonra bir bakacaksın. Aa ne kadar güzel. Kazanıyorum, biriktiremiyorum. Al sana fırsat. Ya ben gencim, yaşlılığımı da düşünüyorum. Al sana fırsat. Çoluk çocuk büyüyor. İleride ne olacak, kiraları bak. Al sana bir fırsat. İstanbul'a yakın olsun. Al sana bir fırsat. Bin Halkalı'dan hızlı tren açıldığı zaman 30 dakikada Allah'ın izniyle oradasın. Şimdi 0-212-925-1212. Ne yapsam, yatırım yapsam. Bugün yine söylüyorum. Benim sana sunduğum peşinat bir cep telefonunun son modeli. Abi git cep telefonu al, gel de gel benden toprak sahibi ol. Karar senin. 0-212-925-1212. Doğru karar her zaman kazandırır. Doğru yatırım, doğru tercih her zaman kazandırır. 925-1212. Arkadaşlarıma ulaş, müsait değilsen de numaranı bırak. Uygun olduğun vakitte arasınlar. Pazar günü için randevu al. Geliyorum de. Kiminle karar vereceksen onu da getir.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-1212. Müsait olmayan numarasını bıraksın. Kaçırmasın bu fırsatı. 925-1212. 925-1212.

Evet, burada da arkadaşlarımla beraber şarkılara eşlik ediyoruz. Bugün istemsizce böyle ritim tutabilirsiniz. Ertel'den var. Ertel'den var. Bakacağız. Bu arada yurdun dört bir yanından da aynı şekilde mesajlar, sohbetler, muhabbetler iletiliyor. Allah kolaylıklar versin hepiciğinize, hepiciğinize. Geçecek. Geçecek bunlar. Bunlar da geçecek abi diyor. Ne zaman geçecek bu hareketli şarkılar? Arabesk yok mu arabesk? Dur hele. Dur hele canım benim. Dur hele. Yani önce bir yataktan kalk, esne, uykun açılsın. Seni böyle gözünü açar açmaz kalkıp da ben çalıştığın herhangi neyse makine, araba vesaire başına getirsem ne olur? Dersin dur hele bir kendime geleyim ya. Dur hele bir kendime geleyim dersin değil mi? Bakacağız, bakacağız.

Vallahi hiç böylesim gelmedi, ne yalan söyleyeyim. Bu arada anneden evladına selam var. Tekirdağ Kapaklı'da. Özür diliyorum, Karatepe'de. Tekirdağ Karatepe, çok özür dilerim. Volkan Öztürk'e. Evet, Volkan Öztürk'e selam iletelim. Sevenler kavuşsunlar inşallah tez zamanda. Anneler, babalar, evlatlar, arkadaşlar, dostlar. Hiç böyle aklınıza geliyor mu? Yıllardır görüşmediğiniz bir arkadaşınız. Hani aileyle bir şekilde bağlar kopmuyor. Her ne kadar akrabalık bağlarınız olmasa da bir şekilde bir sebepler sizi bir araya getiriyor. Ama çok uzun yıllardır görüşmediğiniz bir zamanlar. Hani bunlar bir arada ne kadar güzeller, hiç ayrılmazlar. O sizin için yanınızdaki insanla beraber söylenilenler var ya, onlar hiç geliyor mu aklınıza? Evet. Ben mesela düşündüm size söylerken, bir anda hem konuştum hem düşündüm. Benim bir arkadaşım vardı, ilkokul arkadaşım. Böyle insanlar beni gördükleri zaman o olmayınca sorarlardı. Onu gördükleri zaman da ben olmayınca sorarlardı. Hani böyle bir garipserlerdi ikimizi ayrı ayrı gördüklerinde. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Rahat 10 yıldan fazladır ne görüşüyorum ne haberleşiyorum. Öyle enteresan bir hal. Nereden geldik bu konuya? Nereden geldik bu konuya? Buyursunlar bakalım. Hayatınızda böyle insanlar varsa bir bakın bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Hayat kısa. Zaman bazen müsaade etmiyor istediğimizi yapmaya. Bugün yapın öyle bir şeyler. Hani bir şeyler yapın deyince sadece böyle kendinizle alakalı ya da maddiyatla alakalı düşünmeyin. Yani uzun zamandır dediğim gibi görmediğiniz biriyle hiç de maddiyatı düşünmeyin. Paranız olsun olmasın. Yani bugün ille de gidip bir yerde yiyip içerek sohbet etmenin bir anlamı yok. Hava yağmurlu olsa da bugün artık parklarda neler var, ne diyorlar onlara? Ne diyorlardı o oturma yerlerine? Anam, unuttum şimdi. Vallahi unuttum. Oturun ya, biraz vakit geçirin. Allah Allah, o yapının adını da unuttum. Her şey dediğim gibi para değil. Gerçekten belki bir bardak çay içseniz iyi olurdu ama içmeseniz de olur. Zaman geçiyor. Kıymet bilmek lazım. Kibir. Aman o gelsin. Aman ille de o adım atsın. Belki o adımı atmaya bir daha fırsatınız olmayacak. Kamelya. Kamelyaydı değil mi? Artık parklarda böyle kamelyalar var. Yeter ki beraber olmak isteyin.

Vay ki ne vay. Bugün var ya, bir şey söyleyeyim mi? Listemde öyle şarkılar var ki hangisini önce çalsam diye şaşırıyorum. Evet, hangisini önce çalsam diye şaşırıyorum. Şimdi Sazak ailesi, bol muhabbetler diliyorum. Metin abim, değerli yengem, değerli ablam. Şu anda saat kaç? 11.30, kahvaltı sofrasında beni dinliyorlar. Ablam hadi temizlik öncesi, ev işleri öncesi kendini ödüllendiriyor. Sen? sen. Metin abi biraz sıkıntılı, canlarım benim. Dünyanın dört bir yanına duyuruyorum. İşten kovulmuş. Ben de çok üzüntülüyüm. İnanılmaz üzüntülüyüm. Hayırlısı olsun bakalım Metin abim. Olur olur. Her şey olur. Her şey olur. Bir bakarsınız, bir saniyede dünyanın en mutlu insanı olmuşsunuz. Bir bakarsınız, yine bir saniyede dünyanın en mutsuz insanı olmuşsunuz. Her şey insanlar için. Bakın depremler görüyoruz. Felaketler yaşıyoruz. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Sağlığımız, saatimiz yerinde olsun. Bakın bedeninize bakın. Nefes alıp verebiliyorsunuz. Ya şu hiç farkında değiliz. Bakın bir kere nefes aldım değil mi? İnanın dünyanın bütün serveti bunu üretemiyor. Üretemiyor ya. Üretemiyor. Bir nefes üretemiyor. O yüzden sağlığımız yerinde, çok şükür. Her şey olur. Olacağına varır. Şimdi deprem zamanında, bu en son yaşadığımız felakette bir tane abi bir kaçtı. Yalan söylemeyeyim. Rakamlara takılmayın. 10 küsür tane mi 20 küsür tane mi ne marketi varmış. Ve sonuç olarak da ben dedi çay demlemek için dedi bir tane çaydanlık gördüm. O da artık ne hale gelmiş. Ve onu gördüğümde o kadar mutlu oldum. Ben diyor onlarca market sahibi bir insanım. O çaydanlığın halini bir görün. Ben onu gördüğüm zaman, onu bulduğum zaman dünyaları sanki bana verdiler. O yüzden böyle görsellere çok fazla takılmayalım. Bunlar bizi çok fazla meşgul etmesin. Bugün saat 00'da yeni gün başlıyorsa trilyonlara olanlara da başlıyor, garibana olanlara da başlıyor. Tamam, şartlar iyi olsa daha güzel olur. İşte senin tuzun kuru, istediğin gibi konuşabilirsin. Bunlar zengin edebiyatı diyebilirsiniz. Ama inanın böyle değil. Sen beni niye böyle bir duygusala soktun? Ne alakası var ya? Çok üzüntüleyim. Metin abimi işten kovmuşlar. Vay beni. Katip Şadi'den de bir tane giderdi. Bir daha Hakan Köntek.

0: Neydi derdimiz? Neydi derdimiz? Öyle türküler havalarda uçuşuyor. Murat. Murat Oğuzhan'ın Çarbi Dögem. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi benim bir tane arkadaşım var. Böyle muhabbet ortamdan sohbet ediyoruz. Durup dururken aynen böyle bir cümle kullandı. Murat dedi, hele Oğuzhan'ı getir bir Dögem dedi. Hani sanki birisi yanınızda bir şey yer ya. Dersiniz ya, ver bir ısırık alayım ya da bir parça bir lokma ver dersiniz ya, o kadar rahat söylersiniz. Aynen öyle bir cümle çıktı ağzından. O da bizim bir sloganımız oldu. Murat dedi, hele Oğuzhan'ı getir dedi bir Dögem dedi. Allah'ım sen gülmekten ayırma ya Rabbi. Türküler, şarkılar, arabesk. Vallahi çok güzel türküler, hiç bölmeyeyim dedim şaka bir yana. Kesinlikle hiç bölmeyeyim dedim. Vay vay vay Erol abim. Hadi bakalım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım. Campa Tekstil. Kolay gelsin, bereket çarpsın sizleri de. Vallahi şöyle bir bakacağım, gün azalıyor. Gün azalıyor, bir haftalık vaktimiz ya var ya yok.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 1 Ekim son tarih dedim, süre azalıyor demedi demeyin. Niçin? Şimdi her evin ihtiyacı. Bugün size tercih edebileceğiniz bir şey sunsam alın almayın derdim. Ama İstanbul'da evinde, iş yerinde su arıtma cihazı olmayan varsa son demler, 1 Ekim'den sonra taksitle alışveriş yapamayacaksınız. Beni çok iyi dinleyin. Şimdi bir su arıtma cihazı lazım. Evde şart abi, şart. Yani damacanayı getir, hanımefendi silsin, paklasın, mutfakta ona yer bul, her seferinde para öde. Ya bunları bizler yaşıyoruz. Işıklar farklı yerlerde yansa da, isimler değişse de, odaların şekli değişse de yaşanılan sıkıntı aynı. Beyefendiler, ya bir yılda 15-20 bin lira cebimizden suya para çıkıyor. Dışarıdan hazır su olanlar hesaplayın. Bir damacana su 150 lira. Haftada 3 damacana tükettik, ayda 1800 lira. Yılda kaç para yapıyor? 24-25 bin lira para yapıyor. Yazık, günah, bu para cebinizde kalsın. Bu para cebinizde kalsın. Harçlık yapın, mutfağınıza harcayın, evinize harcayın. Tatilinize yardımcı olsun. Siz suyunuzu bedava için. Nasıl olacak? 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de numaranızı bırakın. Deyin ki şu anda konuşamıyorum, adresimi vereceğim, beni sonra arayın diye. Bir adres veriyorsunuz, gelip kuruyorlar. Bir ay bedava kullanıyorsunuz bu cihazı. Para pul yok, satın almıyorsunuz. Bakın, dikkatinizi özellikle buraya çekmek istiyorum. Herhangi bir şey satın almıyorsunuz, para ödemiyorsunuz, evinizde kırma dökme tadilat yok, tezgah altı modelidir. Cihazı geldiler, kurdular, bir ay kullanıyorsun, bir ay sonra seni alıyor, arıyorlar. Memnun kaldın mı? Kalmadıysan kalmadım de. Alma, alma. Böyle bir reklam mı olur? Reklam yapmıyorum çünkü ben. Memnun kalmazsan alma. Memnun kalırsan da 2000 lira peşin, bir aylık su paranı veriyorsun. Geri kalanını da 1000 lira elden taksit. Bak, kredi kartı falan değil ha. Elden taksit 1000 lira. Şimdi o bir ay bedava kullandın ya, dışarıdan su alıyormuş gibi kumbaraya o parayı at. Bak, borcunu da kendi ödüyor. Hem sana sağlıklı su, bitmeyen temiz su sağlıyor, hem de borcunu kendi ödüyor. 1 Ekim'den sonra ne olacak? Kullandın bir ay, memnun kaldın, almak istiyorsun. Taksit bitti. Ya peşin para, tiko para verip alacaksın, ya da kredi kartıyla tek çekim yapacaksın. Abi aynı cihaz. Sana da lazım. Niye taksitle almak varken peşin parayla alacaksın? Şimdi 1 Ekim'e kadar deneme kampanyasından faydalananlar etkilenmeyecekler. Bir ay sonra yine taksitle alabileceksiniz. Ama 1 Ekim'den sonra ben bir ay deneyeyim, memnun kaldım, abi peşin para, abla kredi kartıyla tek çekim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403. Bu lazım mı? Evet. Şart mı? Evet. Susuz yaşayabilirim diyorsan, sağlıklı su içmek benim umurumda değil diyorsan, dinlemede, aramada, almada. Ama evinde su arıtma cihazı yok, hem taksitle alacaksın, önce bir ay deneyeceksin ve borcunu da kendi ödeyecek bu cihazın. Cebinde de para kalacak. Daha ne istiyorsun? Telefon başına 0-212-925-0403. Şu anda herhangi bir şey satın almıyorsun, sadece deniyorsun. Bak, sadece deneme kampanyası. Niye biliyor musun? Bu taksitten faydalan diye söylüyorum. 925-0403. Ulaş arkadaşlara, adını adresini bırak, yeterli.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-0403. Alamadım bu numarayı. 925-0403.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları

0: 17.74, Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam
3: Radyo 2000.
4: Sade yağmur sonrası gözükmez.
5: Yağmur sonrası gözükmez.
4: Her zaman sizinle.
6: Gökhan'la Gökkuşağı.

Buyursunlar bakalım. Az sene bol müzik diyelim değil mi? Geriye kalan 50 dakikalık zamanımızda. Yozgat'a, evet Yozgat'a buradan Sevim anne evladına selam gönderiyor. Özellikle anne evlat Allah kavuştursun diyelim. Hassas bir nokta. Serdar Batuhan Tanış. Evet Serdar Batuhan Tanış. Allah kavuştursun dileklerimle armağan edeceğim. Bu arada Yaşam Matbaası kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sevgili Özcan abimize de armağan edelim. Özcan abimizden de Maltepe armağan olacak. Şöyle bir hemen bakalım. Duran Emmi'ye armağan edeceğiz. Emircan'dan ve Özcan abimizden de. Bu arada Adnan Karakurt. Evet Adnan Karakurt'a, Kemal Başkan'a ve Sinan Reis'e de armağan olacak. Tekrar ediyorum. Adnan Karakurt'a, Sinan Reis'e ve Kemal Başkan'a da armağan olacak. Bu arada sevgili Adaş'a, bütün personele de kolaylıklar diliyorum. Bir Ahmet Kaya, bir Uygar Doğanay. Nasıl gider ama?

senin. Demeyin bana buna kadar takıntılı. Başka konuşacak konusu mu yok diye. Bir de sanki inadına ajanslar bana böyle haberler gönderiyor. İnsan ile robot karşı karşıya geldi. Boks müsabakasında robot daha üstün bir performans sergilemiş. Rakibine ard arda darbeler indiren robot, mücadelede insan rakibine zor anlar yaşattı. Bataryana sağlık robot. Evet, ringde robot üstünlüğü diyor. Rakibi adeta dövdü. Abi Allah'ın izni kitabını seversen ne kadar mantıklı ya. O abi sen kendine de hiç acımıyor mu abi? Git demire vur. Aynı şey ne olacak yani? Değil mi? Güzel güzel teknoloji güzel ama faydalanmak da güzel. Yani öyle bilinçsiz kullanılan her şey bize zarar verir. Sadece bu teknolojiyle alakalı değil. Bu arada yarın hava meteorolojiye baktığım zaman güneşli olarak görünüyor ama sanki yarına kadar ben bir intikam alayım dercesine benim stüdyom böyle bayağı geniş bir cama sahip bir tarafı o kadar böyle ne kadar hani böyle yağmur yağacak gibi bir devam ettirecek gibi bir görüntü olsa da insana niye böyle bilmiyorum ama böyle bir ferahlık veriyor, böyle bir huzur veriyor. Hani biz çocukken hep bunları duyardık ya da bizlere böyle söylenirdi. Yağmur yağsa da bir pislik temizlense, yağmur yağsa da işte hava bir temizlense diye. Değil mi? Yani bu yağmur sonrası insanın ciğerlerine çektiği nefesin daha kaliteli olduğunu da hissedebiliyor. Ki özellikle bizler bu büyük şehirlerde yaşayanlar, araba, fabrika, dumanları vesaireler. Ya bir de bu parfüm kokuları bilmem. Abi var ya gökyüzü dile gelse diyecek hayırdır lan ne yapıyorsunuz siz?

0: Türkiye'nin dört bir yanından dinleniliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tokat'a bizleri dinleyen herkese de selam olsun. Tokat'taki dinleyenlerimiz de gümbür gümbür Radyo 2000 dinlemeye devam ediyorlar. Buyursunlar. Şimdi madem herkes toplandı, o zaman size de bir davet göndereyim. Yalnız biraz dikkatli dinlemenizi rica ediyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu haftalık özel bir projelerden bir tanesi. Beni şimdi çok iyi dinleyin. Önce yeri bir anlatayım. Nasıl bir yer alacaksınız? Birincisi, öncelikle dedik ki ya, bu insanlar alıyor, yer sahibi olmak istiyor. Biraz metrekaresi yüzü yüksek olsun. 100, 200, 300 bunları unutun. Neredeyse yarım dönüm. Tam 400 metrekare. Bakın, tam 400 metrekare. Neresi burası? İstanbul'dan yer alamadınız. İstanbul'a yakın olsun dediniz. Ergene İğneler Mahallesi. Bugün hızlı tren projesi bittiğinde Halkalı'dan trene bindiğiniz andan itibaren, yolcu alımları başlandığı andan itibaren yarım saatte takordasınız. Bu kadar basit. Yer muntazam. Komşularınız hazır. İğneler Mahallesi'nin hemen başındayız. Hızlı durak bize uzak değil. Ana yol hemen yanımız, minibüsler, otobüsler. Ulaşımı bu kadar kolay. Komşularınız hazır, imkanlar mevcut. Okulu, camisi, çarşısı, pazar, alışveriş yapabileceğiniz, ihtiyacınız olan her şey. Geldiğiniz arazimize komşularınızla selamlaşabilirsiniz. Yani yerleşim merkezi hemen yanımız, ana yol hemen yanımız. Bugün kendi aracınızla rahatlıkla 4 mevsim gidebilirsiniz. Hızlı trenden sonra kendi aracınıza da gerek kalmıyor. Ve burası tam 400 metrekare. Radyo 2000 güvencesiyle. Yeri bizden alacaksınız. Geleceksiniz, göreceksiniz. Bizde banka yok. Faiz yok. Kredi yok. Ondan sonra kur farkı yok. Elden taksitle. Biz bu yola çıkarken dedik ki, insanlar bizi tercih ettiği sürece kazanacaklar. Elden taksitle. Bugün git mağazaya. De ki çocuğuma bir tane bisiklet alacağım taksitle. Beyefendi kredi kartını bilmem ne. Bakın, normal elden taksidi bırakın, direkt kredi kartına geçiş yapıyorlar. Ve ben sizlere tam 400 metrekare yer veriyorum. 20 ay elden taksitle. 199 bin lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 20 ay boyunca 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsunuz. Ve bu yerin sahibi oluyorsunuz. Al kazanmana bak. Vallahi ne alırsan o kalıyor. Şimdi 0-212-925-12-12 telefon numaramız. 0-212-925-12-12. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. Yengemi, eniştemi, anneyi, babayı, kimi istiyorsan al gel. Gör, orada karar ver. Komşularınla tanış. Bizimle çayını, kahveni iç. Orada geldik, almak zorunda mıyız? Hayır abi, zaten burayı gördüğünde kaçırmak istemeyeceksin. Benim burayı satma gibi bir derdim yok. Burayı kaçırma diye de tavsiyede bulunuyorum sadece. Evet, sadece birkaç saatinizi ayırıyorsunuz. Hayatınızdaki dönüm noktası olacak. Neden? Abi, çoluk çocuk büyüyor. Bugün bir ev almak hayal oldu. Gel toprak sahibi ol, gerisi kolay. Tam 400 metrekare, 199 bin lira peşinatla burası senin. Bankaya bulaştırmıyoruz, kredi de çekmiyoruz. Yani bugün ilk taksidin 20. taksidin aynı olacak. Ve yine söylüyorum, biriktirerek bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Para kazanıyoruz, biriktiremiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Bu insanlar nasıl mal mülk sahibi oluyor diyenler, işte bu şekilde. Şimdi sen de aynı şekilde bir adım at. Ya Allah, ya Bismillah de bir adım at. Bak, ben kararlıyım. Biz Radyo 2000 ailesi olarak sana projeyi sunuyoruz. Olmaz denilenleri yapıyoruz. Bugün git bir ütü al, kredi kartın yoksa taksit yapılmıyor. Radyo 2000'e gel. Ben sana 400 metrekare yeri kredi çektirmiyorum, kefil istemiyorum. Sen gel elden taksitle al kardeşim burayı. Bitti, bu kadar basit. İleride de bize dua et. 0-212-925-12-12. Müsait olmayanlar numarayı bıraksınlar. Fırsat ele geçer ama fırsat senin onu beklemeni beklemez. Gelir gider. Ondan sonra ileride ah vah etme. Çok şükür, iyi ki gitmişiz, görmüşüz, burayı almışız diyenlerden ol. 0-212-925-12-12. Telefon numaramız bu. Müsait değilsen numaranı bırak. Arkadaşlar sen müsait olduğunda arasınlar. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum, Radyo 2000'de kullanıyoruz, birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda

0: lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı, damacana temizliğiyle uğraşmak istemeyenlere, günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403, 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12 Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeyi özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin, yetiştin, aldın, aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksidinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12 Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 Vallahi ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Hafta içi her gün

Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de Selda ile Sevgi'ye yolculukta istek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınızla günü yaşamak, duyguları paylaşmak, duyguları haykırmak adına bize yazabilirsiniz. İstekleriniz için Instagram sayfamız radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız, şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Buralardan bizi takip edip son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0540 606 2000 0540 606 2000.

etmekteymiş. Bütün kadınların selamı var diyor. Sevgili Dilek, benden de selam olsun. Sevgiler yolluyorum her birinize. Ayrıca yeğenim Sedef'in selamı var demiş. Ve aleyküm selam. Volkan Öztürk'e prensesinden Sensizim şarkısı istenmiş.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

0: Allah Allah, şarkı niye durdu anlamadım. Aslında durmaması lazımdı ama durdu. Bitmiş. Evet, bitmiş, bitmiş. Bu arada evet, radyoları başında bizleri dinleyen güzel insanlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hani en büyük hayaliniz size ait bir yeriniz olsun ya da size ait bir daireniz olsun. Ama bugün daire almak gerçekten çok zor, imkansız gibi bir şey oldu. Ama daire almak için gereken çabaları gösterenler eninde sonunda hayallerine kavuşuyorlar. Mesela bugünün arazisi yarının arsası. Yarının arsası müteahhitin size gelip sizinle anlaşması demek. Ya da hayallerinizdeki evi yapabileceğiniz arsanın oluşması demek. Bakın, şu anda arsa değil, bir araziden bahsediyorum. 400 metrekare. Üstelik Silivri'nin yanı başında, Çorlu Ergene İğneler mahallesinde. Mahallenin yanı başında, ana asfaltın kenarında. Bu haftaya özel 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Evet, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Silivri'nin yanı başında, İstanbul'a 30-40 dakika mesafede. Üstelik bir yanında Çorlu Ergene Sanayi 1 var, diğer yanında Çorlu Ergene Sanayi 2 var. Yani iki sanayinin tam ortasında. Bir yanında E5 var, diğer tarafında otoban var. Üstelik 199 bin peşinatla veriyoruz. Tamamı 400 metrekare. Ayda 20 bin lira taksitle, 20 ay vade oranıyla. Bir kuruş faiz yok. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 0-212-925-12-12 925-12-12. Ücretsiz servislerimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Bakın, almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Geçtiğimiz yıllarda 3-5 yıl öncesi dedik ki Silivri'de yerler alın, 30 bin liraya, 40 bin liraya, 100 bin liraya yer alanlar bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi hızlı tren açılmadan burada gardınızı alın. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. O yüzden gelin yerlerimizi gezin, görün ve burada yerinizi bir an önce seçin. Ayda 20 bin lira taksitle, 199 bin peşinatla yarım dönüme yakın bir arazi veriyoruz. 0-212-925-12-12 925-12-12
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam. Radyo 2000.
3: Selda ile Sevgiye Yolculuk.

şimdi orta şekerli kahvem asla saatini şaşmaz deyince aklıma şey geldi. Bir evde çalışan bir yakınım vardı, temizlik işlerinde, yemek işlerinde çalışan. Bana diyordu ki onları anlatırken, onların bir kahve saati var mesela 11. Saat 11'de kahvelerini içerler. Eğer oldu ya bir aksaklık oldu, saat 11'i çeyrek geçiyor. Kahveyi içmezler. Sosyeteymiş kendileri. Yani saati şaşarsa kahveye res çekiyorlarmış. Abi öyle.

0: sevgiye yolculuk.
1: Ben Sevda Çalcı. Ya siz? Ya siz kimsiniz? Instagram sayfam Sevda Çalcı. Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfam, WhatsApp hattım 0540 606 2000. Hey! Kim var orada? Hey!

0: türkü saatine doğru ilerliyoruz. Bu arada daha slow türküleriniz varsa şimdiden yazın bize. İsteklerinizi bekliyoruz. Instagram sayfamız radyo2000.com.tr. Evet, son dönemde özellikle bu evimler, para yatırılıp da para çekme durumu olan birçok katılım yerleriyle alakalı yaşananlar hepimizi üzdü. Kaçırılan paralar ya da alınan paralar, yurt dışına çıkarılan paralar ülkenin belki de büyük bir bölümünün ihtiyacını karşılayabilecek bir miktar ve maalesef mağdur yine halk oldu. Peki ne yapacağız? Para biriktiriyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz, ne yapacağız? Ben size 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesini sunuyorum. Radyo 2000 güvencesiyle gelin sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik 200 metrekare, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Yetmedi, 199 bin liranızı getirin, önce tapunuzu elinize alın, sonra paranızı ödeyin. Kalan ödemeyi de ayda 20 bin faizsiz elden taksitle ödeyin. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok, aracı yok. Ayda 20 bin liraya yarım dönüme yakın tam 400 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz. Sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Evet, 400 metrekare araziler, ayda 20 bin lira sabit taksitle. 199 bin liranızı ödeyin, tapunuzu hemen teslim alın. 0-212-925-1212 5 yıl öncesi, 10 yıl öncesi Radyo 2000'e güvendiler, arazi aldılar ve bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Çorlu Ergene Sanayi Sitesi 1 ve Sanayi Sitesi 2, iki sanayi sitesinin tam ortasında. Bir yanınız otoban, bir yanınız E5. Ayrıca köye yürüme mesafesinde, bakkala, markete, kasaba yürüme mesafesinde, hızlı tren istasyonuna çok yakın bir mesafede 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. 0212 925 1212 925 1212. Bakın, burası sıradan bir yer değil. Burası fabrikaların, üretim tesislerinin ve organize sanayilerinin bulunduğu bir yer. 0212 925 1212. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya hazır mısınız? Güvenli bir yatırım için
1: tanıtıcı reklam.
0: Hemen şimdi arayın 0212 925 1212.

0: sevgiye yolculuk.
1: Bu adam benim kocam. Bak dikkat edin.

Kanallar her pazar günü Coşkun Sabah'ın çok özel şarkılarından birisi. Şimdi güzel bir şarkı, bu istek değil benim. Son dönemde dilime takılan, radyoya gidince aklıma gelirse dinletirim dediğim şarkılardan birisi. Hangi şarkı, dinleyince göreceksiniz. Koray Avcı'dan Hoş Geldin şarkısını İnci'ye armağan ediyorum demiş. Adını okuyamıyorum, karışık bir isim. Abla blok 3 istiyorum Esma'nın mesajı. Sevinç, merhaba, hayırlı yayınlar. Ebru Gündeş'ten Kaçak şarkısını istiyorum. Bu arada Ebru Gündeş kurşun adres sormaz gibi birkaç gündür istenen bir şarkı. O şarkıyı da dinletmek istiyorum. Abla, sıradaki şarkıyı Hayalleri Kırılan Atom Nevzat'a armağan ediyorum. Mehmet Çağlar Majör Global Tekstil'e armağan ediyorum demiş. Aysel, Bayramtepe'de ÖRT Tekstil'de çalışan tüm elemanlara bir şarkı. Mehmet Engin Nuşani istedi, dinlettik. Hamdan Lütfen Bir Müzik, İbrahim Tatlıses müziği istiyorum demiş. Fatoş yine emojileriyle yanımızda. Kudret Karacalı, Karacalı de olabilir bu. Selamlar, emojileriyle yanımızda. Güral diyor ki niye benim isteklerimi okumuyorsun? Radyo 2000 fanatiği Zeki Esengül'den bir şarkı istiyorum. Ercan Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Kübra Tekstil'den yazıyorum. Kübra Tekstil'de çalışan tüm kızlarımıza. Fatma Tiryaki, güzel ablam iyi yayınlar. Gaziantep Nizip Eski Konak Köyü'nden her gün her saat seni dinliyoruz demiş. Evet, kaç gündür dilime dolanan bir şarkı. Radyo 2000'i dinleyen, bize gönül veren

Vay be. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Yıkılır dünyam, nefes alamam.

ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin.

yine eskilere gidiyoruz. Hani eski bir radyocuyum demek istemişim. Murat öyle söyledi ama buradan aykırıyorum. Murat benden daha eskici. Daha eski radyocu, onu demek istedim. Murat Gel bu alemin en eski radyocusu. Radyocular Murat Gel'den feyiz alsınlar. Murat Gel bu alemdeki en kral radyo sunucusu.

gitti telefona, bende bittin aramadım. Elim gitti telefona duygusunu aranızda yaşayan var mı? Böyle aslında aramak istiyorsun, çok aramak istiyorsun. Telefona elini uzatıyorsun, sonra bırakıyorsun.

yıldızlar sönsün. Karanlık kalsın bu gece dünya sadece. Bizim etrafımızda dönsün. Gitme hep benimle kal.

0: Yine yeni yeni bir sürü şarkı gelmiş. Heyecanla onları dinletme keyfini yaşamak istedim ama saat ilerlemiş. Umarım Kerem bu şarkıları görür ve yayınlar. Mutluymuş gibi yapma Ferhat Göçer gelmiş. Onursuz Ozanlar, Tuğba Yurt, Şura İskenderli, Kurtuluş Kuş, Ceylan Köse. Evet, güzel şarkılar var, dinleyeceğiz inşallah. Bu arada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani uzun zamandır radyoda reklamlarını yapıyoruz, diyoruz ki
1: tanıtıcı ve
0: hazır su kullanmayın. Neden? Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Damacana şişeler maalesef plastikten üretilmiş. Plastik şişelerden su içmeyin. Hatta hiçbir şey içmeyin. Cam şişe ya da paslanmaz çelik, antibakteriyel çelik kullanın. İşte bu noktada size diyoruz ki gelin ayda 1000 lira taksitle bir su arıtma cihazı alın. Hatta şöyle yapalım, bu cihazı önce bir ay deneyin, kullanın, beğenirseniz satın alın. Bir ay bedava kullanmaya ne dersiniz? İstanbul'da oturuyorsanız evinize gelip bu cihazı kuruyoruz ve size bir ay bedava kullanın diyoruz. 1 lira para istemiyoruz. Bir ay kullandınız, beğendiniz, 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit de sizin olsun. Beğenmediniz, hiçbir gerekçe sunmadan iade edebilirsiniz. Şimdi taksitli satışlarda son günler, son bir hafta kadar zamanımız kaldı. Son haftadayız. Artık su arıtma cihazında taksitli satışlar olmayacak. Ama şu anda arayanlar bu kampanyaya dahil olup önce bir ay deneyecek, kullanacak. Beğenirse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. Üstelik 18 bin lira yerine sadece 12 bin liraya. 0-212-925-0403 925-0403. Evet, bir ay ücretsiz denemek istiyorum diyen İstanbullular, taksitli satışlar sona erecek. Şu anda arayanlar bir ay bedava kullanacak. Bir ay dışarıya su parası vermeyecek, bize para ödemeyecek. Bir ayın sonunda satın almak isterse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle bu cihazın sahibi olacak. Bu cihazın ne gibi avantajları var? Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Dünya kalitesinde su üretiyor. Ve paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı var. Üstelik suyun pH derecesi 7.8-8.5 arasında. Nereden emin olabilirim? Ücretsiz su analizi yapıyoruz. Dışarıda da su analizi yaptırabilirsiniz. Biz ücretsiz su analizi yapıyoruz. Sizin suyunuzu ölçelim, bizimkini ölçelim, sonra kararı verin. Biz iddia ediyoruz, en temiz su bizim suyumuz çıkacak. Şimdi hem yemeklere kullanmaya, hem çaya kahveye kullanmaya, hem de doya doya kana kana su içmeye ne dersiniz? Evlatlarınıza meyve sebze verirken musluk suyuyla yıkayıp vermeyin. Musluk suyu içilmez. İçilmeyen suyla meyveler, sebzeler yıkanmaz. Gelin bir ay denemek için hemen şimdi arayın. Zam gelmeden taksitli fiyatlardan faydalanın. 0212-925-0403 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Ebru Gündeş şarkında geliyor.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: 17.74, Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: yapılsa olmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapılırsa mahalle darel olacak. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show.

0: Pişman Show.
1: 23 Eylül 2026 günlerden çarşamba, herkese hoş geldi. Ulan yayına bağlandım zannediyorum. Bağlanmamışım. Bağlan dedik, bağlanıverdik. Öyle bir şarkı vardı değil mi?

0: Bugün prenses erkek hakkında konuşalım. Prenses erkek tribal enfeksiyon hanımefendi. Erkek dediğin kadın dediğin. Günün konusudur, açılım bu. Prenses erkek, tribal enfeksiyon kadın. Erkek dediğin kadın dediğin. Böyle hani şeyler de olsun. Hani yani erkek böyle olmalı, işte prenses erkek olur mu? Kadın dediğin tribal enfeksiyon yapmayacak, işte şöyle olması lazım falan. Önerilerinizi, görüşlerinizi bekliyoruz efendim, tamam mı? 546-106-2000'den WhatsApp hattı üzerinden mesajlar gelsin. Ne diyoruz? Radyasyon Show.
1: Radyasyon Show.
0: Başladı efendim.

Tamam sen birazdan gel. Efendim İstanbul yağışlıymış ya. 14 il için İstanbul'a dahil olmak koşuluyla sarı alarm verilmiş. Çok yağmur yağacakmış ya. Vallahi enteresan. Değil mi? Bir dönem yağmura hasret kalmıştık. Hatta yağdır Mevlam onu çalacağım lan. Yağdır Mevlam. Bir gelsin. Tamam. Fon müziğimiz bu olsun abi. Ver babacığım. Ver. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da da aralarında bulunduğu 14 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Gün boyunca etkisini sürdürecek sağanakların bazı bölgelerde çok kuvvetli olması beklenirken Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınalı bir yağış olacak demişler. İstanbul'da yağmur saat 11'den itibaren şiddetlenecekmiş efendim. Diyor ki haberde, meteoroloji yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. İstanbul dahil 14 il için sarı kod verilirken vatandaşların sel, su ve baskınlara karşı ayrıca yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmasını istedi. Arkadaşlar hepinizin eli vicdanında olsun. Ne yapabiliriz? Vallahi merak ediyorum ya. Dikkat edin he falan diyor. Ne yapalım baba, şişme botla mı gezelim? Sel falan diyorsunuz, yıldırım. Ne yapacağız yıldırımla? Yağdır Mevlam su. Çıplak ayakla gezin, topraklama olsun bu. Ne yapalım?

Hey gidi be, şarkıya baksana. Yanacak kadar. Çok da yanık sesim vardır ha. Dün tuvalette söyledim, apartmanın toponunda bir numara seçti. Tamam. Baba hakikaten merak ediyorum, ne yapabiliriz yani sele karşı, ne yapacağız yani, sel geldi ne yapacaksın, dikkat edin tamam da ne yapacağız abi, fırtınaya karşı dikkat edin tamam, ne yapalım abi, vücudumuza ağırlık koyup hortuma yakalanmayalım mı, ne yapalım, valla merak ettim yani. Baba bununla alakalı biz önlemimizi nasıl alacağız, sizin bir şekilde önlem almanız gerekiyor, doğru mu? Bak geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaşanan olay haberlere yansıdı, görüyorsun abi, oluk oluk su akıyor, oluk oluk su akıyor, havalimanıydı değil mi orası? Yani Allah yardımcılar olsun, birçok araba orada Pertingenstrasse gitti yani. Ne yapacak adam peki o arabasının o hale geldikten sonra? Gidecek yaptıracak, parasını cebinden verecek değil mi? Doğrudur. Eyvallah, peki bunun faturası nereye kesilecek? Vatandaşa. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hakikaten ülkenin yarısı neredeyse yağışlı. Bir de sağanak yağış geliyor diyorlar. Değerli dostlar dikkat edin. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah yardımcınız olsun. Şimdi böyle denildiği zaman insanlar şey yapıyor mesela. Yani doğal şeye biz ne yapacağız falan. Baba doğal yağmur eyvallah, doğal yani yağacak bu yağmur değil mi, eyvallah, fazla da yağabilir, doğru mu, eyvallah, kabul ediyoruz, eyvallah. Bir tek yağmur bizim ülkede mi var ya? Ya bakın, farklı ülkelerden örnek vermek istemiyorum ama mesela yurt dışında yaşayan arkadaşlar var, mesela bir İsviçre abi, adamların öyle bir sistemi var ki yağmur suyunu denize akıtmıyor bu adamlar, veyahut da boşa akıtmıyorlar, o göle möle çok çok nadir yani. Asfaltta öyle bir sistem var ki suyu emiyor, emerken süzüyor, süzdükten sonra kanalizasyona indiriyor. Kanalizasyonları da tertemiz, öyle Tilet Yutut Ninja Turtles'lar vardı ya, onlar gibi değil yani. Bizim kanalizasyon gibi değil yani. Bizim kanalizasyonda taşma olduğu zaman içeride ne var dışarı çıkıyor biliyor musun? Ne varsa dışarı çıkıyor. Şimdi adamlar öyle bir sistem yapmışlar ve bu su gidiyor arıtmaya, arıtmadan arıtılıyor, ondan sonra çeşmelere veriliyor dostlar. Bak böyle bir sistem yapmışlar adamlar. Yani o yüzden yani bir tek yağmur bizde yağmıyor, onu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah altyapı çalışmalarımız iyi olur. Sel felaketleriyle vesaireyle karşılaşmayız. Ama İstanbul'da trafiği bu konuyla alakalı alır mı? Yani yaşar mı sıkıntı? Tabii ki yaşar. İstanbul'da bir bardak su dök abi yola, yine trafik sıkışıyor. Allah İstanbul trafiğinde olanların yardımcısı olsun. Devam edeceğiz efendim. Birazdan.

bugün tamirhanede dinledim bunu. Vay be dedim, bir zamanlar Gökhan Özen vardı. Genç kızların sevgilisi Gökhan Özen. Onu da dinleyelim be. Canımız çekti vallahi.

0: Devam ediyoruz efendim. Vay be, tarot tuttu mu? Metin abi prenses mi buldu kendisine? Geçen tarot falı baktık ya. Metin abi valla bir tane hatun bulmuş kendine. Ve çalışanları şu anda çok mutlu. Vallahi çok mutlu. Bana mesaj yazmışlar tarot tuttu diye. Maşallah maşallah, güzel. Tamam, peki Metin abinin duygu düşünceleri, sizlerin duygularınız, düşünceleriniz, bunları bana mutlaka yazın. Tamam mı? Valla çok merak ettim. Nerede tanışmışlar? Kıraathanede falan mı? Nerede tanışmışlar? Merak ettim ya. Metin abiye bak ha. Valla biz mi gaza getirdik lan Metin abiyi? Bilmiyorum ama. Hadi dedikodusunu yapalım biraz, hadi. Böyle sıcağı sıcağına. Nerede bulmuş? Kimlerdenmiş bu kız? Direkt ben de böyle kaynana moduna girdim. Kimlerdenmiş kız? Allah Allah. Tamam mı? Direkt kaynana moduna gireceğiz. 250 gram dedikodunun belini kıralım, ne olacak ya? Metin, bizim Metin. Yok canım, o değildir ya. Ver ver.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bak çok kısa anlatacağım. Hani bununla alakalı kafanı bulandırmak gibi olmasın. O yüzden iyi dinle. Bu pazar günü bitiyor. Değerli abim, değerli ablam. Bu imkanı değerlendirin. Ne imkanı? Toprak imkanı. Bir daha gelmez. Her şeyin zamlandığı şu Türkiye'de toprağa bu kadar uygun fiyata veren tek kurum diyebiliriz kendimiz için. 30 küsür yıllık radyo 2000 ya. On binlerce insanı toprak sahibi yaptı. On binlerce insanın geleceğini garanti altına aldı. Sizler de kendinizi, geleceğinizi, evlatlarınızın geleceğini garanti altına alacaksınız. Bakın dostlar, araziler öyle 150-200 metrekare değil. Bu arazi 400 metrekare. Nerede peki? Çorlu, Ergene, İğneler'de. Buradan hızlı tren geçiyor. Hızlı tren geçmeden bu araziyi kap kardeşim. Hızlı tren geçtikten sonra geçmiş olsun. Bakın net olarak söyleyeyim. Güngören'e taşındık. Yıllar yıllar öncesinde. Metro falanı filanı yoktu. Oraya bir AVM diktiler. Bir tane metro koydular abi. Anında kiralar uçtu. Bak yemin ediyorum sana. Biz de böyle baba. Bir yere bir yatırım yapıldığı zaman bu yatırım da ticari anlamda ve insanlar için faydalı bir şeyse abi ucunu tutamıyorsun. Alıyor başını gidiyor. Dolar gibi, euro gibi vesaire gibi değil toprak yatırımı. Bakın siz kendiniz gördünüz. Borsa bitti abi. Neler yaşandı Türkiye'de? Hala haberlerde dönüyor mevzuat. O yüzden bu imkanı değerlendirin. Siz kendi geleceğinizi kurtarın. Maalesef ki gidişat kötü abi, görüyorsun. Türk lirasının değeri belli. Biz Türk lirasının sürekli değer kaybetmesine karşılık vade farksız, faizsiz taksit imkanları da sunuyoruz abi. Daha ne yapalım ya? Yeter ki faydalanın. Biz götürüyoruz sizleri, gezdiriyoruz. Öyle yanına eleman, işçi falan gelmiyor abi. Seninle ilgilenen kişi bizim yönetim kurulu başkanlarımız. Onlar kendilerini gizlemiyorlar. Her şeyle şeffafız. Gelin görün diyorlar. Biz bir aileyiz diyorlar. 2000 ailesi. Benim dinleyicim kazansın diyor adam. O yüzden bu imkanı değerlendirin. 400 metrekare. Net olarak şöyle aktarayım. Fiyatı arkadaşlar toplamında 599 bin ödüyorsunuz. Bunu bölüyoruz. Size kolaylık sağlıyoruz. Nasıl? 199 bin peşinatı var. Hemen tapunu veriyoruz. Önce tapunu alıyorsun, al tapunu eline, parayı o şekilde ver kardeşim. E-Devletine gir bak. 400 metrekarelik bir arazim var. Geri kalan kısmı 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı faiz almıyoruz. Ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisi veriyoruz. Bankaya bulaştırmıyoruz. Elden ödeme seçeneği yapıyoruz. Neden bankaya sizi koymuyoruz arkadaşlar? Yani senetlerinizi bankadan öde. Faiz biner. O yüzden biz de sizlere elden ödeme imkanı sunuyoruz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. 20 ay vade kardeş. Burası öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde değil. Bakın İğneler Mahallesi'nin hemen karşısında. Karşınızda mahalle var kocaman. Ana asfalt hemen dibinde. Değerli dinleyen. Yani burayı gelin görün. Ben burayı ne kadar översem öveyim az kalır. Kendi gözlerinizle görün. Vereceğim numara... Böyle numarayı aradım, ben bu araziyi almak zorundayım diye bir kaide yok. Vereceğim numara serviste yerinizi ayırttıracağınız numaradır. İki kişi, üç kişi, beş kişi gelin. Bütün ailece gelin kardeşim, biz götürürüz. Ona göre servis hazırlıyoruz. Götürüyoruz, gösteriyoruz. Beğendin mi? Sözleşmeni yapar alırsın. Beğenmedin mi? Aynı memnuniyetle geri getirip bırakıyoruz kardeşim. Darılmak, gücenmek yok. Orası senin geleceğin. 0212 925 1212'ye vakit kaybetmeden çağrı bırak, pazar günü bitiyor. 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakıyorsunuz. Son kez tekrar ediyorum. 0212 alan koduyla 925 1212, gelmeyen kalmasın. Görmeyen kalmasın. Duyanlar duymayanlar da haber versin efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii ki hayırlı uğurlu olsun. Şimdi değerli dostlar, şöyle güzel şarkılardan bir tanesi. Yazmadım Metin abinin 250 gram dedikodusunu yapamadık şurada. Vallahi billahi. Dur ben alırım senin ağzından laf. Sen merak etme. Dedikodu kim, ben kim? Öyle derler ya. Şey derler mesela, beni bilirsin, dedikoduyu hiç sevmem. Dur bahsedeceğiz. Dur ben alırım senden laf. Hazır mı? Son 2 3 ver bakalım.

0: Radyasyon Show.
1: Devam ediyoruz efendim. Kale tekstil mi? Eyvallah. Vay be. Demek öyle. Bir dedikodu yaptık Metin abinin dedikodusunu. Kulağını çok çınlattık. Hakikaten yanmıştır kulakları, yanmıştır. Vallahi. Hatta deme ya falan dediğim oldu ya. Yok canım falan. Ha, o ciddi misin? Evet dedi ya. Neler olmuş neler. Merak edin efendim. Gülcan yazmış, demiş ki ben de bilmek istiyorum falan. Hayır Gülcan, bu dedikoduda senin yerin yok Gülcan. Evet, hava olaylarına karşı hiçbir şey yapamayız. Sele karşı ayağımıza poşet geçirir anca yürürüz demiş. Şemsiyem yoktu, poşet geçirdim ayağıma. Bağcılar'da öyle gezdim. Yağmurda yürümek hiç romantik değilmiş demişler. Poşet de değil mi? Eyvallah. Maalesef ya. Enteresan. Allah herkesin yardımcısı olsun. Eskiden şöyle düşünürdük değil mi? Ya bu yağmurda, bu çamurda sokakta kalan insanlar ne yapacak? Değil mi? Veyahut da bu yağmurda, bu çamurda sokak hayvanları ne yapacak diye düşünürdük. Şimdi düşüncelerimiz tamamen değişti, doğru mu? Ya eskiden onları da geç. Ya geçme de, normal yine aynı insani düşüncelerine geri dön ama onları da geç diyorum işte. Öylesine lafın gelişi. Ya eskiden komşun zordayken diğer komşu uyuyamıyordu ya. Ya benim annem beni doğurmadan, o zaman araba yok, fakiriz, evde telefon yok, yan taraf zengin, onda telefon var, amcam arıyor, yan tarafa geçiyoruz falan. Ama televizyonumuz vardı. Vallahi o vardı abi. Ya o kadar da değil yani. Neyse. Ya benim annem beni doğuracak, tamam mı? 4 kere sancılanıyor. 4 kere hastaneye götürüyorlar. Vallahi billahi bak. Sancısı geçiyor abi, geri getiriyorlar. 4 kere aynıyı götürüyorlar, getiriyor. 5. adam var ya, sabaha kadar uyumayıp bizi hastaneye, yani tabii ki o konuda, o hususta ben de varım. Henüz dünyayla tanışmamışım anne karnında. Sağımdan solumdan hortum geçmiş böyle. Neyse abi, götürüyor. En sonunda 5.sinde ben dünyaya geliyorum. Yani komşuya bakar mısın? Şimdi komşunun kapısını çalıyorsun abi. Komşu seni tanımıyor. Kimse, hayırdır kardeş, sen burada ne iş, ne şişt lan, ne komşu ne lan? Ya eskiden bize gelirdi yan komşu, bak zenginlerdi. Vallahi çok zenginlerdi, Kur'an çarpsın. Kapıyı çalardı, derdi ki babaanneme, İsmet teyze derdi, soğanın var mı ya derdi. Öyle bir tane yarım soğan falan filan değil. Yağ almaya gelirlerdi ya, ya bildiğin zeytinyağı yani. Derlerdi ki ya yağımız bitmiş de, böyle babaannem koca şeyi verirdi yani, böyle 1 litre 2 litreyi verirdi yani. Şimdi hadi git komşundan zeytinyağı iste bakalım ne oluyor. Ertesi gün haberlerdesin, zeytinyağı isteyen komşusunu 38 yerinden bıçakladı diye. Yani bir de bunun üstüne yetmedi, işte parçalara ayırdı. Bacakları hala arıyoruz diye. Vallahi billahi yemin ediyorum ya. Eskiden böyleydi kardeşim. Şimdi her şey değişti. Yani bu şimdi görüyoruz yaşanan şeyleri. Hep de bunu iğneliyorum. Hep de iğneliyorum ya. Bu kediye köpeğe zulmedenler, bu insanlara sıkıntı çıkartanlar, piyasada geziyor bu herifler. Veyahut da hatunlar, her kimseler artık. Ya bunları film mi bozdu, ben merak ediyorum ya. Ya bunları hakikaten bir film bozduysa, bizim zaten neslin, bu X nesliyiz değil mi biz? Bizim neslin ciddi anlamda çok büyük sıkıntılar yaşaması gerekiyor. Ya benim neslimin çocuğu, o zaman da hani çocukluğunu yaşamış bireyler, abi aynı çeşmeden ağzımızı dayayarak su içiyorduk ya. Ya hastalanıyor muyduk? Hayır. Bunun yanı sıra sokakta sinek ilaçlama aracının arkasından koşturmuyor muyduk kardeş? Ya bir tanemizin başına bir şey gelmiyordu kardeş. Ya Kur'an çarpsın, sabahtan akşama kadar sokakta leş gibi eve geliyordum. Benim lakabım pis pasaklıydı ya. Ve size yemin billah ediyorum, bak yemin billah ediyorum. Sokaktasın, bütün gün toprağın içindesin. Çocuksun, oynuyorsun. Eve ne zaman gelsem ellerim kapkara. Yani yüzüm gözüm simsiyah. Bütün gün sokakta kirlenmişim. Gelmişim abi eve. Babaannem beni kaynar suyla, o kalıp beyaz sabunlar var ya, onunla döve döve yıkıyordu ya. Niye biliyor musunuz? Ya bir böyle merdaneli makinede sıkıp balkona asmadığı kalıyordu ya. Çeri çıksın diye kardeş. Buhar odası, mesela buhar odaları falan var ya masaj salonlarında. Buhar odası bizim evde icadı oldu. Yani önce buharda bekletiyordu kadın. Kiri bir yumuşasın diye. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bir girişiyordu abi bize. Ve ben hep şunu düşünüyordum çocukken. Benim ellerim ne zaman temiz kalacak kardeşim? Bu üzerimdeki kıyafetler ne zaman temiz kalacak falan filan. Vallahi çünkü bütün gün alt alta üst üstesin sokaklarda. Hastalanıyor muyduk? Hayır abi, bir su çiçeği çıkardım. Onun haricinde başka bir şey olmadı. Allah'ımıza şükürler olsun. Yani durum bu. Allah yardımcımız olsun. Yani ne diyeyim?

Hatırladınız mı? Ya seçim şarkısıydı bu ya. Nasıldı? Hadi bakalım sandıklara, 2000'li yıllara, 20 Ekim pazar günü. O zaman Anavatan Partisi vardı. ANAP'tı değil mi? Bütün oylar ANAP'a. Böyleydi şarkı. Ulan hepimiz söylüyorduk be. Vallahi billahi yemin ediyorum. Başka ne vardı ya bu seçim şarkılarıyla alakalı? Bunu Sezen Aksu yapmıştı. Hadi bakalım sandıkları 2000'li yıllara diye. Şey de vardı galiba. Ananeni o değildi. Bu. O değildi lan. Bir tane daha vardı unuttum ya. Onu da söylüyorduk çocukken. Ya bu mesela televizyondaki reklamları falan filan söylüyorduk. Bir tane mobilya reklamı vardı. Evde her köşeyi döşedikçe böyle zevkli. Aa. Her şey, hayatımdaki her şey güzelleşti, değişiverdi birdenbire. Aha, konfor, zevkle buluştu, çağdaş yaşam bu demek. Aha. Hatırladınız mı? Rahatlık bu, kolaylık bu. Bir yere döşedi, her yere döşedi. Orayı söyleyemiyorum ya. Hatırladınız mı? Vay be. Abi zaman çok çabuk geçti be. Vallahi. Ya inanılmaz bir şey. Zaman her şeyin ilacı falan filan diyoruz ya. Zaman aslında her şeyin ilacı gibi gözükse de zaman maalesef ki sizi yaşlandırıyor. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Yani zaman her şeyin ilacı. Zamana bırakalım Mahmut falan. Metin abim dinliyor mu Kale Tekstil'den? Metin abim dinliyorsa bak yengeyi bulmuşsun eyvallah. Yenge sana şunu söylerse, Metin zamana bırakalım. Sen yengeyi bırak. Anladım demek istedim. Zamana öyle hiçbir şey bırakmayınız efendim. Vallahi billahi bak, zaman sana belli şeyler kazandırır, sonrasında hepsini geri alır. Belli yetenekler verir, işte koşucusundur falan filan, bir yaşlanırsın selamun aleyküm. Zamana bırakıyorduk hani. Anladın mı demek istedim? Yani Metin abime buradan duyurulur. Metin abi adına sevindim. Yani evde kalmış kim varsa tarot bakıyoruz efendim. 3 güne, 3 iş gününe. Kargo çıkar gibi. 3 vakte kadar sizleri buluşturuyoruz efendim. Bilginiz olsun. Tarot falı bakacağız ya. Önümüzdeki hafta yine bizim Jennifer, falcı Jennifer ablamızla yaparız bir şeyler. Pazartesi günü bakalım. Tamam mı? Veyahut da yarın bakalım. Perşembe günleri olsun. Tarot günü. Fal günü falan günü filan günü. Tamam mı? Anlaştık mı? Eyvallah. Değerli dinleyen ne demiş? Bir tane mesaj gelmiş. Hoşuma gitti. Nerede o? Miraç. Kadın dediğin abi neyse şimdi akşam eve gidince dayak yemeyelim demiş. Kadınlar çiçaktır yazmış. Eyvallah kardeşim. bir de cam reklamı vardı demiş. Abi onu bulamadım ya. Aleykümselam abi. Cam reklamı. Şeyi biliyorum ama. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Başka neydi onun şeyi? Mutfağı banyoya döşeyelim abi. Oradaki çocuk benim hakikaten böyle o zamanki hallerime benzeyen bir çocuktu. Beni kim görse şey diye o borunun markasıyla çağırırlardı beni. Yani. Enteresan. O reklam da bir çok enteresandı. Orada ben bir subliminal mesaj arıyorum. Enteresan da o reklamda. Bu arada radyo2000.com.tr Instagram hesabını takip alın dostlar. Tamam mı? Yarın itibariyle oradan paylaşımlara başlayayım. Yani ne kendi Instagram hesabımda ne radyo2000.com.tr'de. Vallahi paylaşımım yok ya. Bir ara böyle şifreleri mifreleri değiştirdiler. Ondan sonra ben girip alamadım. Yani aklıma da gelmedi açıkça söyleyeyim. Yani sosyal medyadan çok uzak bir adamım. Yani ticari anlamda sosyal medya var eyvallah. Bir şeyler yapıyorum, iş yapıyorum. Ama ve lakin yayıncılık konusuyla alakalı, yayıncı kimliğimle alakalı bir tane sosyal medyam var. Yemin ediyorum öksüz kaldı, baldırı çıplak. İzo cam mı? Onu hatırlamıyorum abi ya. Vallahi. Yani Radyasyon Kerem, onu da takip ederseniz sevinirim efendim. Tamam mı? Sağ olun. Şeyi biliyorum mesela. Onu biliyorum mesela. Dur bunu da söyleyeyim de ondan sonra. Dur bunları indireyim ben. Dur indireceğim bunları. Bekleyin. Bekleyin. Birazdan size dinlettireceğim. O dönemleri sizlere hatırlatacağım. Tamam mı? Efendim hazır mı şarkımız? Bir dönemler çok böyle hepimizin dilindeydi. Özellikle trafiğe çıkacak olan değerli dostlar, değerli dinleyenler. Şarkıyı dinleyiniz tamam mı? Trafikte olacak olanlar. Hazır. Son 2, 3 ver bakalım.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Dediğim gibi 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana gönderebiliyorsunuz dostlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Çok ufak anlatayım. Damacana alanlar, aylık 1500 lira damacana masrafınız var. 2 ayda 3000, 3 ayda 4500, 4 ayda 6000 değil mi? Öyle devam ediyor. Yani dünyanın parasını suya veriyorsunuz. Ama kendinize bir ayakkabı alma yoluna girdiğiniz zaman maalesef ki diyorsunuz ki ya diyorsunuz ne gerek var 1500 lira ayakkabıya mı verilir lan diyorsunuz. Haksız mıyım? Ya bu dünyaya sen bir kere geldin, bir daha bu dünyaya gelmeyeceksin. En kaliteli beslenmek senin hakkın. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Ayağına kara sular iniyor. Bir tane ayakkabıyı bile ay sonu geldiği zaman aldığın maaşla ekonomik anlamda hani zarar görürüm diye alamıyorsan burada bir sıkıntı var usta. Bak bundan seni en azından bir ay muaf ediyoruz, tamam mı? Kimse kimseye bedavaya bir şey vermez. Doğru mu? Eyvallah. Biz veriyoruz kardeşim. Bangır bangır yıllardır bağırıyoruz. İnsanlar bazen korkuyorlar. Bunlar diyorlar. Bize hani bunu gönderdiler ya bedava diyorlar ama bunun altında kim bilir neler var falan. Ya yemin billahi diyorum bakın ezan sonrası. Vallahi billahi tallahi altında bir şey aramayın ya. Ya bu dünyada hani iyilik edebilmek bile zor hale gelmiş abi. Bir aylık su ihtiyacını Kerem kardeşin karşılıyor. Böylelikle suya vermiş olduğun 10 tane damacana parası yani 1500 lira cebinde kalıyor kardeşim. İster evladına bir ayakkabı al, ister kendine bir ayakkabı al. Bak bu kış çetin geçecek, bir bot al kendine ya. Bir aylık su ihtiyacınla bunu sağla. Ben zaten sana robot gönderiyorum. 30 gün bedavadır. Senden para pul hiçbir şey vallahi billahi istenmiyor. Bir ay sonrasında bu cihazı almak istersen satın alıyorsun. İstemezsen biz geri alıyoruz. Senden 5 kuruş para istemiyoruz. Ona göre bu kampanyayı iyi değerlendirin. Sadece İstanbul içine geçerli ve ayın 30'unda bu kampanyalar bitiyor. Deneme süreleri bitiyor değerli dostlar. Yıllardır yapıyoruz bunu biliyorsunuz. Taksitlendirme seçenekleri almak isteyene bitiyor. O yüzden elini çabuk tutan faydalansın. Su deyip geçme kardeşim. Aylık 1500 liran gidiyor suya. Bir de sadece içmek için. Yemekte de kullanman lazım o damacanayı. Kullanıyor musun? Hayır. Çeşme suyu alıyorsun. Klorlu. Bir de sağlığından oluyorsun. Kurban olduğum. Bundan faydalan. Bak ben numarayı vereceğim. Çağrı bırak. 2 güne bağlattıralım. Alma zorunluluğun yok ama 30 gün bir dene bunu. Bir kullan ya. O 1500 lira da cebinde kalsın. Şimdi ben numarayı veriyorum. Kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama 30'una kadar vaktiniz var. 30'undan sonra bir daha böyle bir imkan yok dostlar. 0212-925-0403 0212-925-0403 bu numaraya çağrı bırakın. Bakın bundan yaklaşık 7-8 ay öncesine kadar her radyoda böyle bir kampanya duyuyordunuz, doğru mu? Şu anda duyuyor musunuz 2000 haricinde? Ya filtre veriyorlar ya başka bir şey veriyorlar değil mi? Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu yapmak çok zor. Belli bir dönem bunun kampanyasını yapabilirsin. Ama o dönem bittikten sonra maalesef ki artık kurtarmaz hiçbir şey. Biz yapıyoruz dostlar. Biz devam ettiriyoruz faydalanın diye. Yemin ediyorum fabrikayla kavga ediyoruz ya. Ya inanılmaz bir şey ama vallahi kavga ediyoruz. Ben kendim kullanıyorum. Ne kadar samimi gelir bilemem. Ben Tarkan değilim. Al kullan dene gör dedikten hemen sonra milyonlarca insan alsın. Ben kullanıyorum. Vallahi billahi bakın yemin ediyorum. Çok sevdiğim 3 tane arkadaşım evlendi. Onlara da hediye olarak ev hediyesi olarak aldım. Yani her alışımda da bir farklı fiyattan aldım. Taksitlendirerek aldım. Onları da bir ay denettirdim. Dedim memnun kalırsanız söyleyeyim ben bunu size hediye edeceğim. Bu şekilde aldım. Sizler de deneyin. Ha bunu almak istersen bu almak isteyenler için geçerli olacak olan kampanya 2000 lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Toplamında 12 bin lira ödüyorsunuz. 6 filtre çelik antibakteriyel tank, 3 yıl garanti, 10 yıl parça bulundurma garantisi var. Bu özellikteki bir cihazı 35 bin liraya alamıyorsun. Haberiniz olsun. Böyle garanti maranti ve merdiven altı ayrı 5000'e 6000 liraya da merdiven altı alırsın. 2 tane filtreyi dolduruyorlar, 3 tane filtrenin içi boş, oraya takıyorlar. Böylelerini 2000-3000 liraya da alırsın. Kardeşim bu radyo 2000 güvencesiyle veriliyor size. Hepsi tam dolu filtre.

0: Hepsi A kalite filtreler, birinci sınıf filtre ver. Bunlar böyle ikinci sınıf karbondan falan filan yapılmıyor. Geri dönüşümle yapılmıyor. Birinci sınıftır, bilginiz olsun. Premium bir cihazdır, üst sınıfı yoktur. 12 bin liraya toplamında 2 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Aylık 1000 bin ödüyorsunuz. Kiracısınız olabilir. Eve, başka bir eve taşınırken servise söylüyorsunuz, gelip söküyor. Sonra yeni evinize bağlıyor. Bu imkanınız da var. Alma zorunluluğunuz da yok. 0212 925 0403'e çağrı bırakın. 30 Eylül'de bitiyor kampanya. 30 Eylül, Ekim mi dedim başta? Ekim demiş olabilirim, özür dilerim. Eylül'de bitiyor. Yani bu ayın 30'unda artık bitiyor dostlar. Yani artık bu fiyatlara da olmayacak. Efendime söyleyeyim, böyle bir ay denemeler vesaireler, artık bunlar olmayacak. Vakit kaybetmeden İstanbul içi için geçerli 0212 925 0403. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ya anlaşılabilir şekilde anlattım. Alın abi, valla çok hem sağlıklı hem çok ideal. Her evde olması lazım. Artık bundan sonra öyle diyeyim. Devam edeceğiz efendim. Birazdan buradayız.

yavaş yavaş bitiriyoruz. İstanbul trafiğine bakalım mı? Çok soğukmuş İstanbul, öyle diyorlar. Neydi ya? İBB Gov.tr miydi? İBB trafik. Abi çok merak ettim ya. Yoğunluk haritası. Aman aman aman. Oo, değerli dostlar, açık olan bir yer yok ki, Allah yardımcınız olsun. Tünel açık gözüküyor, evet. Tünelde bir yok. O da ara ara. Yok yok, tünel açık. Ama tünele giderken özellikle Avrupa Anadolu geçişinde bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kağıthane'de sıkışıyor abi. Nereye kadar biliyor musunuz? Abi burası anam anam anam anam. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü eğer ki geçerseniz tamam, işte Beykoz'dan sonra trafik açılıyor, eyvallah, ama o bölgede, hatta Kağıthane'nin daha gerisi, dur bir dakika, 5. Levent, Levent'te sıkışıyor abi trafik, aman çok yoğun. Yani şu anda önüm kıpkırmızı. Tek açık yol var Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Oradan gidin. Baba niye gitmiyorsunuz? Yol yapıldı bu ülkede. Ama ciddi söylüyorum, orayı oradan gidin, daha kolay. Mesela Çekmeköy'de oturuyordum ben, ara ara oradan gidiyordum valla. Yani madem yapıldı niye gitmeyelim falan diye. Bir yapıştırıyordum abi, Çekmeköy'den çıkartıyordu beni. Tamam birazcık pahalı, eyvallah. Dediğim gibi valla herkesin yardımcısı olsun. Valla İstanbul trafiği pert. Bütün şoförlere Allah kurtarsın. Benden bu akşamlık bu kadar dostlar. Katılan, dinleyen, ulaşan herkese canı gönülden sevgiler, saygılar. Yarın perşembe değil mi? Yarın yine aynı saatte buralarda olacağız. Değerli dostlar, buna karşılık şöyle güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakayım. Listemi de atalım. Nerede abi? Eyvallah. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

bütün ışıkları söndürdüm. Susturdum bütün sesleri. Artık ağlayabilirsin kanka. Severken bana sormadın, ağlarken de utanma. Nasıl unuturum diye düşünmeye başlama bir beyhude çabayla. Her unutmak çabası bir hatırlamak hamlesidir aslında. İlk akla gelendir en çok unutmak istediğin. Hep kaçmak istediğin yere koşarsın aşk. Çok ahmakça biliyorum ama herkes teslim oluyorsa eğer en çok kurtulmak istediğine, bu kez ahmak.

kırılacak. Ama dert etme, gururun kırıldıkça çoğalacak. Aşkın acısını çekmek, aşkta hile yapıp gitmekten daha asil iştir. Sen şimdi seni sakız gibi çiğneyip tükürdü sanıyorsun. Vaziyeti şaşırıp algı

Bütün ışıkları söndürdüm, susturdum bütün sesleri. Şimdi alemin bütün efkarını toplamaya başla. Topladığın efkarı dağıtma vakti gelir nasılsa. Aşkta kazanan taraf yoktur, bunu sonra anlarsın. Ayrılığın izlerini kaldırıp saklayabileceğin tek bir yer bulamazsın. Islak açık bir yara gibi şimdi kalbim. Hiçbir tesellide teselli aradığın da yok. Şimdi denizleri içsen sönmez içindeki mahşer yangını. Bu illet senin gibi kaç adamı küle çevirdi de küllerin hepsini kalbi yalandan bir Leyla üfleyip gitti. Sen İstanbul'un rüzgarında uçuşanı toz mu sandın? Hepsi küldür senin gibi. Ben çok kadın tanıdım. Sevenden sakındığı bedenini sevmeyenlerin yoluna kilim yapmış. Sen gözünden sakınmışsın, o gözünün yaşına bakmamış. Şimdi dilediğin kadar ağla, bana da bir şey sorma. Bu da geçer diyeceğim, inanmayacağım nasıl olsa. Boş ver derdi kederi, sat gitsin. Gel şimdi bir muhayyer kürdi şarkı okuyalım.

0: biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek

esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim.

Akşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki sesten, sesini o dünyadan duymak.

birazdan gelecek. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

İmzayı atarken evet desene, durdur bu nikahı, nikah memuru.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün. Sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasam da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.